0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki öyleyse neden sessiz kalıyor? Bu soruyu Barış Ödülü sahibi Philip Sands soruyor. Almanya'da siyasi sarsıntı, Avrupa'da kemer sıkma politikalarına karşı protestolar, işte günün önemli gelişmeleri. Uluslararası hukuk uzmanı ve yazar Philip Sands 2026 Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülü'ne layık görüldü. Frankfurt'ta düzenlenen törende konuşan Fransız, İngiliz yazar, Almanya'nın İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına karşı tutumunu eleştirdi. Londra'da uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan ve uluslararası mahkemelerde avukatlık yapan Philip Sands, hukuk ve adalet alanındaki çalışmaları ve kitaplarıyla tanınıyor. Nazi dönemi ve insanlığa karşı işlenen suçlar üzerine de çalışan Sands, dün Frankfurt'ta Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülünü aldı. Sands, ödül konuşmasında Almanya'nın İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi. Hamas'ın saldırılarından bu yana Almanya'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına karşı yeterince güçlü bir tepki göstermediğini söyledi. Almanya'nın Ezidilere, Uygurlara, Suriye'den İran'a, Myanmar'dan Sudan'a kadar birçok yerde yaşanan ağır insan hakları ihlallerini kınadığını ve harekete geçtiğini hatırlatan Sands, söz konusu İsrail olduğunda ise farklı bir tutum sergilendiğini belirtti. Tagesschau'nun haberine göre Gazze ve Batı Şeria konusunda Almanya'nın sessizliğini eleştiren Sands, Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki, öyleyse neden sessiz kalıyor diye sordu. İnsanlık tarihinin en karanlık olaylarını, faillerin amaçlarını ve mağdurların yaşadığı acıları inceleyen Sands'ın amacı yalnızca suçlamak ya da umutsuzluk yaratmak değil. Ödül törenindeki konuşmasında da vurguladığı gibi yazarın çalışmalarını yönlendiren temel düşüncelerden biri insanların kaybettikleri umut etme yeteneğini yeniden kazanması. Sands, hukukun gücüne duyduğu sarsılmaz inanç ve adalet için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi. Devlet protokolü ve hükümetin orada bulunan temsilcileri Philip Sands'ın sert eleştirilerine temkinli ve mesafeli bir tutumla yaklaştı. Bu gergin atmosfer salondaki tepkilere de yansıdı. Konuşmanın ardından salonda önce buz gibi bir sessizlik ve oldukça cılız, kararsız bir alkış tufanı koptu. Ancak Sands'ın haklılığını savunanların devreye girmesiyle bu çekingen tepki zamanla güçlü bir alkışa dönüştü. Şimdi uluslararası siyasetten Almanya'nın iç siyasetine geçiyoruz. Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem bakanlık hem de SPD eş başkanlığı görevlerinden istifa etti. Peki bu kararın arkasında neler var? SPD eş genel başkanı ve Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem parti yönetimindeki hem de hükümetteki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Baas kararında koalisyon ortağı CDU-CSU'dan gelen sert eleştirilerin etkili olduğunu söyledi. 58 yaşındaki Baas, kamuoyu önünde kendisine yöneltilen saldırıların koalisyon ortağı CDU-CSU'lu siyasetçiler tarafından da sürdürüldüğünü ifade etti. Mevcut koşullarda hükümet ve parti çalışmalarını gerektiği gibi yürütecek gücü kendisinde bulamadığını söyledi. Baas, milletvekilliğini ise sürdürmeye devam edecek. CDU-CSU'lu siyasetçiler Çalışma Bakanlığı'nı emeklilik sistemi ve çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi gibi önemli reformlara ilişkin yasa tasarılarını geciktirmekle suçlamıştı. Buna karşın bazı taslakların başbakanlıkta ön değerlendirme sürecine alındığı bildirildi. Baas'a yönelik saldırıları yakışıksız olarak nitelendiren SPD eş genel başkanı ve başbakan yardımcısı Lars Klingbeil kararını anlayışla karşıladığını söyledi. Bahsa saygı duyduğunu belirten Başbakan Friedrich Merz ise birlikte güvene dayalı çalıştıklarını ve kendisine teşekkür ettiğini açıkladı. Bahs'ın istifası CDU-CSU ile SPD'den oluşan hükümet üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Her iki parti de son aylarda kamuoyu desteği kaybetti ve özellikle Doğu eyaletlerindeki seçimlerde ağır yenilgiler aldı. Almanya'da hükümet içindeki gerilim büyürken Belçika'da çalışanlar kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıktı. Kesinti planlarına sendikalardan kitlesel protesto. Gençlerle polis arasında sokak çatışmaları yaşandı. Belçika'da sendikaların çağrısıyla yaklaşık 50 bin emekçi hükümetin tasarruf ve bütçe kesintisi planlarını protesto etmek için başkent Brüksel'de bir araya geldi. Koalisyon hükümeti 2029 yılına kadar 10 milyar euroluk kesinti yapmayı planlıyor. Sosyalist sendika ABVV, FGTB, kamu maliyesini düzeltmenin bedelinin bir kez daha çalışanlara ödetilmesine karşı çıktı. Eyleme öğrenciler ve üniversiteliler de katıldı. Her şeyi durduruyoruz sloganıyla sokağa çıkan gençlerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Sendikalar ise şiddet olaylarının kesinti planlarına karşı düzenlenen protestonun amacını gölgelemesini istemediklerini açıkladı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerindeki baskının çalışanların öfkesini büyüttüğünü belirten sendika başkanı, insanlar paranın sürekli kendilerinden alınmasından bıktı, dedi. Protesto dalgası geçen hafta Fransa'dan Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesine sıçradı. Lige kentinde polisle göstericiler arasında birkaç gün boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı ve onlarca kişi gözaltına alındı. Jungewelt'in haberine göre Lige yetkilileri Cuma günü 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan bir karar aldı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerinde çalışanlar üzerindeki giderek büyüyen baskının öfkeyi artırdığını belirten sendikacı, şiddet olaylarına karışanların önümüzdeki günlerde kamuoyunun hangi konuları tartışacağını belirlememesi gerektiğini ifade etti. Protestolar bugün de kamu hizmetlerinde çalışanların greviyle devam edecek. Avrupa'da sosyal politikalar tartışılırken Berlin'de koalisyon görüşmeleri başka bir nedenle krize girdi. İsrail'e yönelik eleştiriler SPD, Yeşiller ve Sol Parti arasındaki anlaşmazlığı derinleştiriyor. Berlin'de SPD, Yeşiller ve Die Linke arasında yapılması planlanan koalisyon görüşmeleri, İsrail politikası ve Filistin'le dayanışma konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha başlamadan gerilime sahne oldu. Üç parti Hamas'ın saldırısını kınarken Filistinlilerin yaşadığı acıları da kabul ettiklerini açıkladı. Ancak hazırlanan anlaşma özellikle Die Linke içinde büyük tepki yarattı. Anlaşmaya göre İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Die Linke üyeleri hakkında disiplin işlemleri başlatılacak. Hatta partiden ihraç edilmeleri gündeme gelecek. SPD ve Yeşiller bu yaptırımların geçmişteki tutumlar içinde uygulanmasını istiyor. SPD'li siyasetçiler antisemitik olaylar karşısında somut adımlar atılmasını talep ediyor. Tartışmaların merkezindeki isimlerden biri de Neukölln'den seçilen Vanessa Emde. Emde'nin meclis grubuna kabul edilmemesi gündemde. Die Linke içindeki muhalifler ve partinin gençlik örgütü ise anlaşmayı SPD ve Yeşillerin baskısına boyun eğmek olarak değerlendiriyor. Filistin'le dayanışma grupları da düzenlemenin sol siyasetin temel talepleriyle çeliştiğini savunuyor. Böylece Berlin'de koalisyon görüşmeleri daha başlamadan ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantılar hem Die Linke'nin içindeki tartışmalar hem de olası koalisyonun geleceği açısından belirleyici olacak. Değerli dinleyiciler, siyasi krizler sosyal kesintiler ve yükselen tepkiler. Bütün bu gelişmelerin ortak noktası insanların geleceğine nasıl yön verileceği. Haberlerin detaylarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Evet, değerli dinleyiciler, Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65 Radyo Kassel.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki öyleyse neden sessiz kalıyor? Bu soruyu Barış Ödülü sahibi Philip Sands soruyor. Almanya'da siyasi sarsıntı, Avrupa'da kemer sıkma politikalarına karşı protestolar, işte günün önemli gelişmeleri. Uluslararası hukuk uzmanı ve yazar Philip Sands 2026 Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülü'ne layık görüldü. Frankfurt'ta düzenlenen törende konuşan Fransız, İngiliz yazar, Almanya'nın İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına karşı tutumunu eleştirdi. Londra'da uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan ve uluslararası mahkemelerde avukatlık yapan Philip Sands, hukuk ve adalet alanındaki çalışmaları ve kitaplarıyla tanınıyor. Nazi dönemi ve insanlığa karşı işlenen suçlar üzerine de çalışan Sands, dün Frankfurt'ta Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülünü aldı. Sands, ödül konuşmasında Almanya'nın İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi. Hamas'ın saldırılarından bu yana Almanya'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına karşı yeterince güçlü bir tepki göstermediğini söyledi. Almanya'nın Ezidilere, Uygurlara, Suriye'den İran'a, Myanmar'dan Sudan'a kadar birçok yerde yaşanan ağır insan hakları ihlallerini kınadığını ve harekete geçtiğini hatırlatan Sands, söz konusu İsrail olduğunda ise farklı bir tutum sergilendiğini belirtti. Tagesschau'nun haberine göre Gazze ve Batı Şeria konusunda Almanya'nın sessizliğini eleştiren Sands, Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki, öyleyse neden sessiz kalıyor diye sordu. İnsanlık tarihinin en karanlık olaylarını, faillerin amaçlarını ve mağdurların yaşadığı acıları inceleyen Sands'ın amacı yalnızca suçlamak ya da umutsuzluk yaratmak değil. Ödül törenindeki konuşmasında da vurguladığı gibi yazarın çalışmalarını yönlendiren temel düşüncelerden biri insanların kaybettikleri umut etme yeteneğini yeniden kazanması. Sands, hukukun gücüne duyduğu sarsılmaz inanç ve adalet için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi. Devlet protokolü ve hükümetin orada bulunan temsilcileri Philip Sands'ın sert eleştirilerine temkinli ve mesafeli bir tutumla yaklaştı. Bu gergin atmosfer salondaki tepkilere de yansıdı. Konuşmanın ardından salonda önce buz gibi bir sessizlik ve oldukça cılız, kararsız bir alkış tufanı koptu. Ancak Sands'ın haklılığını savunanların devreye girmesiyle bu çekingen tepki zamanla güçlü bir alkışa dönüştü. Şimdi uluslararası siyasetten Almanya'nın iç siyasetine geçiyoruz. Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem bakanlık hem de SPD eş başkanlığı görevlerinden istifa etti. Peki bu kararın arkasında neler var? SPD eş genel başkanı ve Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem parti yönetimindeki hem de hükümetteki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Baas kararında koalisyon ortağı CDU-CSU'dan gelen sert eleştirilerin etkili olduğunu söyledi. 58 yaşındaki Baas, kamuoyu önünde kendisine yöneltilen saldırıların koalisyon ortağı CDU-CSU'lu siyasetçiler tarafından da sürdürüldüğünü ifade etti. Mevcut koşullarda hükümet ve parti çalışmalarını gerektiği gibi yürütecek gücü kendisinde bulamadığını söyledi. Baas, milletvekilliğini ise sürdürmeye devam edecek. CDU-CSU'lu siyasetçiler Çalışma Bakanlığı'nı emeklilik sistemi ve çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi gibi önemli reformlara ilişkin yasa tasarılarını geciktirmekle

0: suçlamıştı. Buna karşın bazı taslakların başbakanlıkta ön değerlendirme sürecine alındığı bildirildi. Bağsa yönelik saldırıları yakışıksız olarak nitelendiren SPD eş genel başkanı ve başbakan yardımcısı Lars Klingbeil kararını anlayışla karşıladığını söyledi. Bağsa saygı duyduğunu belirten başbakan Friedrich Merz ise birlikte güvene dayalı çalıştıklarını ve kendisine teşekkür ettiğini açıkladı. Bağs'ın istifası CDU-CSU ile SPD'den oluşan hükümet üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Her iki parti de son aylarda kamuoyu desteği kaybetti ve özellikle Doğu eyaletlerindeki seçimlerde ağır yenilgiler aldı. Almanya'da hükümet içindeki gerilim büyürken Belçika'da çalışanlar kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıktı. Kesinti planlarına sendikalardan kitlesel protesto. Gençlerle polis arasında sokak çatışmaları yaşandı. Belçika'da sendikaların çağrısıyla yaklaşık 50 bin emekçi hükümetin tasarruf ve bütçe kesintisi planlarını protesto etmek için başkent Brüksel'de bir araya geldi. Koalisyon hükümeti 2029 yılına kadar 10 milyar euroluk kesinti yapmayı planlıyor. Sosyalist sendika ABVV FGTB kamu maliyesini düzeltmenin bedelinin bir kez daha çalışanlara ödetilmesine karşı çıktı. Eyleme öğrenciler ve üniversiteliler de katıldı. Her şeyi durduruyoruz sloganıyla sokağa çıkan gençlerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Sendikalar ise şiddet olaylarının kesinti planlarına karşı düzenlenen protestonun amacını gölgelemesini istemediklerini açıkladı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerindeki baskının çalışanların öfkesini büyüttüğünü belirten sendika başkanı, insanlar paranın sürekli kendilerinden alınmasından bıktı, dedi. Protesto dalgası geçen hafta Fransa'dan Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesine sıçradı. Lige kentinde polisle göstericiler arasında birkaç gün boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı ve onlarca kişi gözaltına alındı. Jungewelt'in haberine göre Lige yetkilileri Cuma günü 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan bir karar aldı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerinde çalışanlar üzerindeki giderek büyüyen baskının öfkeyi artırdığını belirten sendikacı, şiddet olaylarına karışanların önümüzdeki günlerde kamuoyunun hangi konuları tartışacağını belirlememesi gerektiğini ifade etti. Protestolar bugün de kamu hizmetlerinde çalışanların greviyle devam edecek. Avrupa'da sosyal politikalar tartışılırken Berlin'de koalisyon görüşmeleri başka bir nedenle krize girdi. İsrail'e yönelik eleştiriler SPD, Yeşiller ve Sol Parti arasındaki anlaşmazlığı derinleştiriyor. Berlin'de SPD, Yeşiller ve Die Linke arasında yapılması planlanan koalisyon görüşmeleri İsrail politikası ve Filistin'le dayanışma konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha başlamadan gerilime sahne oldu. Üç parti Hamas'ın saldırısını kınarken Filistinlilerin yaşadığı acıları da kabul ettiklerini açıkladı. Ancak hazırlanan anlaşma özellikle Die Linke içinde büyük tepki yarattı. Anlaşmaya göre İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Die Linke üyeleri hakkında disiplin işlemleri başlatılacak. Hatta partiden ihraç edilmeleri gündeme gelecek. SPD ve Yeşiller bu yaptırımların geçmişteki tutumlar içinde uygulanmasını istiyor. SPD'li siyasetçiler antisemitik olaylar karşısında somut adımlar atılmasını talep ediyor. Tartışmaların merkezindeki isimlerden biri de Neukölln'den seçilen Vanessa Emde. Emde'nin meclis grubuna kabul edilmemesi gündemde. Die Linke içindeki muhalifler ve partinin gençlik örgütü ise anlaşmayı SPD ve Yeşillerin baskısına boyun eğmek olarak değerlendiriyor. Filistin'le dayanışma grupları da düzenlemenin sol siyasetin temel talepleriyle çeliştiğini savunuyor. Böylece Berlin'de koalisyon görüşmeleri daha başlamadan ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. önümüzdeki hafta yapılacak toplantılar hem Die Linke'nin içindeki tartışmalar hem de olası koalisyonun geleceği açısından belirleyici olacak. Değerli dinleyiciler, siyasi krizler, sosyal kesintiler ve yükselen tepkiler. Bütün bu gelişmelerin ortak noktası insanların geleceğine nasıl yön verileceği. Haberlerin detaylarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Değerli dinleyiciler, bir yayının daha sonuna geldik. Bugünkü yayınımıza Hüsnü Seslendirici'nin Tatlı Dillim adlı parçasıyla veda ediyoruz.